0: gelen şöhret bana çok iyi geldi diyor. Daha erken yaşta ünlü olsaydım belki de bunu kaldıramayacaktım. Gerçekten de çok anlamlı sözler. Teddy Swims, Mr. Know It All'la buradaydı. Radyo Feriman burası. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modundasın. David Guetta ve Skylar Grey'in de Shut Me Down'u. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise DITY ve Take Me There burada olacak. Kaçırma. Reklam.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith. Hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
5: Gerçek olsun hayalin. O güzel havuz senin. Ne ararsan orada bul. Adres belli, Atlas bul.

Latin star Camila Cabello da bu şarkıyı çok sevmiş ve kendi vokalleriyle dahil olduğu bir remix versiyonu yayınlamıştı. Move ve Adam Port. Burası Radyo Ferman, keyifli sabahlar. Sabah modundasın, Serdar ben ve Nicki Minaj'ı Super Freaky Girl'le birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesine Kitch Creek ve Blue Moon Garden, Good gene burada, kaçırma.

0: de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bu tatlı aşmış.

0: ödemeleri yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyon Demeciye Köy, Haliç Merter yine Bosna etkili. Temli Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella, ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadesini kullandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de iki temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Eurocup'ta Tofaş, Alman temsilcisi Schemmins'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voleyde Beşiktaş saat 19'da Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8 oldu. Radyo Ferman'de sabah moduna Emel Angel'la devam ediyor şimdi Bad Times.

0: Your husband is coming.
1: Bir şarkı o kadar çok sevildi ki Ben Stiller ve Ariana Grande'nin başrolünü paylaştığı Fokker'in Law filminin resmi fragman müziği oldu. Ray, Where's My Husband da buradaydı. Sabah Modern Aşim Şarkı ve Yasango ile devam. Fire Fire.

0: 18 Kasım'da sahiplerini bulacak Arya ödüllerinde son albümü Deadbeat ve aynı zamanda küresel hit şarkısı Dracula ile 8 farklı dalda aday gösterildi. Temin Pala, Loser. Radyo Ferimendi'sin, günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimler burada. Sikotoy, Mineli, Yesterday dinleyeceğiz. Sanca Hügel, Mail Angel, Ultra Nate, Bobin to the Sun. Ayrılma. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Joy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Tico Toy Minelli Yesterday ile buradaydı. Mutlu sabahlar. Radyo Ferimendis'in Serdar Ben sabah moduna devam ediyoruz. Bu aralar varsa yoksa yapay zeka bütün manşetleri o cepheden haberler süslemeye devam ediyor. Peki artık günümüzde bir yapay zeka gerçeği varsa sizce yapay zeka konusu derslerde de işlenmeli mi? Yani atıyorum ilkokulda, ortaokulda da bolca yapay zekaya yer verilmeli mi? Ya da belki de tek başına yapay zeka dersi olmalı mı? İşte bu konuda Amerika'da Alabama eyaletinde bir adım atılmış ve yapay zeka eğitimini ilkokullardan da önce ana sınıfında işlemeye başlayacaklarmış. Tabii ki bir farkındalık yaratmak amacıyla, yani artık gelecek onun etrafında şekilleniyorsa bunun çok erken yaşlarda insanların yani çocukların daha doğrusu eğitimine dahil edilmesi gerekiyor tabii ki. Sabah moduna Rihanna ve

0: Yenisi genç rapçiler içerisinde bu yılın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu Fat Papi. Ona Prostuş'a eşlik etmişti şarkıda Freaked Out. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunda One Kiss'i dinleyeceğiz. Birazdan Calvin Harris ve Dua Lipa. Hemen öncesinde ise Ara Beni ile konuğumuz Halise olacak. Bizden ayrılma.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre'nin. Ferre artisi var.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter yoğun seyrediyor. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç geçişi de etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.

hazırda severek izlediğim bir dizideki bir karakteri ayrı bir film, ayrı bir dizi olarak izlemek hoşuna gider mi? Mesela Game of Thrones'tan Jon Snow'u bir ayrı dizi olarak izlemek ister miydin? Birazdan bir haber detayı paylaşacağım. Sabah

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Vay! Bu tavuk aşmış.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella, ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadesini kullandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de iki temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Eurocup'ta Tofaş Alman temsilcisi Schemmins'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voleyde Beşiktaş saat 19'da Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu. Sabah Modu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah modundasın. DATI Tekbider'le devam.

zamanların en popüler, en sevilen dizilerinden bir tanesiydi. Eminim aranızda birçoğunuz izlemiştir. Game of Thrones ve işte dizinin en popüler karakterlerindendi. Kit Harington'ın canlandırdığı Jon Snow ve geçenlerde, aslında geçmiş dönemde karakterin ayrı bir dizi olarak ekranlara gelebileceği konuşulmuştu. Daha önce bu proje mesafeli yaklaşan Harington da artık bu fikre daha sıcak baktığını belirtti. Kim bilir, belki önümüzdeki yıl içerisinde bir Jon Snow dizisi izleriz. Sabah modundasın. Eli Burke'la devam şimdi. Lips Online. Yeah.

0: dünyası için Gençliğimiz Günler'de bir sürprize imza attı. New York Moda Haftası kapsamında popüler bir giyim markasının ilkbahar 2027 defilesinin kapanışında podyuma çıktı. Slater Dance'i dinledik. Maximum Hit Müzik. Sabah modundasın ve çok daha fazlası yolda. Mesela David Guetta ve Rihanna eşinde Who's That Chick'e ne dersin? Hemen öncesinde ise Temple City, Sev Hube dinleyeceğiz. Bizden ayrılma. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen.

ben Serdar, ben sabah moduna devam ediyor. Şimdi herhangi bir sorun yüzünden müşteri hizmetleriyle görüşmeniz gerekiyor. Bu bir bankanın müşteri hizmetleri olabilir ya da işte bir ürün satın aldınız, firmayla iletişime geçmeniz gerekiyor. Ama artık günümüzde bu müşteri hizmetleri departmanları AI'la, yapay zekayla değiştirilmiş durumda ve sosyal medyada bu konuda da artık epeyce bir çığlık yükselmeye başladı. Şöyle bir paylaşıma denk geldim. Bu yüzden diyor, yani müşteri hizmetleri yapay zekayla değiştirildiği için sorunumuzu bir robota giderek yükselen seslerle tam 45 dakika boyunca açıklayabiliyoruz. Sonunda da işte bu robot baş edemeyip bizi gerçek bir insana aktarıyor ve o kişiye de aynı sorunu uzun bir süre açıklamamız gerekiyor. Gerçekten de öyle değil mi? Yani sadece bu müşteri hizmetleriyle iletişimde değil, bir web sitesinde bir chatbotla konuşuyorsunuz. Sorununuzu çözmesi için bir şeyler yazıyorsunuz. Uzun cümleler, tekrarlayan ifadeler falan, ama en sonunda robot o sorunu çözemiyor ve gerçek bir insana ihtiyacı var.

0: Dinledi Coachella Festivali'nde Tame Impala ve BTS gibi dev isimlerle birlikte ana sahnede ana sanatçılardan bir tanesi olacağı iddia ediliyor. Dua Lipa Break My Heart'la dinledik. Radyo Feriman burası, sabah modundasın, günaydınlar. Birazdan bakalım kimler bizlerle olacak. Seninle Gomez, Oho Sri Sesi dinleyeceksin. Daha öncesinde Alan Walker ve Max Fate burada, unutma. Reklam.
1: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hızınıza talibiz.
9: Kaçtı kızım bizim hızımız.
10: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
8: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
11: İnternet TürkNet.
12: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
13: Güzel bir yatsan.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: Reklam. Radyo Fenomen.
16: Maksimum Hit Müzik.
15: Radyo Fenomen.

Osiris ve Selena Gomez konuğumuz oldu. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunun bugün içinde yavaş yavaş son kısmına doğru ilerliyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni günün ilk ışıklarında yeni bir sabah modunda buluşalım. İnna zamanı.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL.

0: yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Radyo Fenomen.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella, ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadesini kullandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de iki temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Eurocup'ta Tofaş Alman temsilcisi Schemmins'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voleyde Beşiktaş saat 19'da Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntı

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Edirne Kapı Halıcıoğlu aksi güzergahta Zincirli Kuyu Çağlayan aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprü kadar etkili. Kartal Ataşehir aralıklarla çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Radyo Fenomen.

Salı gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar, K-pop deyince şüphesiz aklımıza gelen ilk gruplardan Blackpink ve Jump sonrasında Maximum Hidden'ı bu kez Peggy Gou ve Ayra Star ortaklığıyla devam ediyoruz. Yine dans dünyasındayız. Radyo Fenomen.

0: Novi Tol Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Salı öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve demedi deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı, Temper City, Global DJs ve The Second Voice birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Chloe Menor ve Chris MJ ortaklığı Gata Only Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ ile ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ ile adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Future Sound DJ Akademi üyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Şimdi ise Maximum Hit müziği Temper City ile devam ediyoruz.

yaşadığımız dakikalar, hatta hani tarihte verecek olursam tam 11 yıl öncesine, 2015 yılına gittik. Feather ve Liz ortaklığı Goodbye Radio Fenomen'deydi. Bu arada bu single 2024 yılında plak olarak da basıldı. Özellikle koleksiyonculara, ilgi duyanlara duyurulur, aklınızda olsun. Şimdi ise Salı Öğle sonrasında bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. Maximum Hit Müzik. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Loreen, Chaka Khan ve Lenny Kravitz ortaklığı, Ava Max ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız.

Fotoğraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella, ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadesini kullandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de iki temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Eurocup'ta Tofaş, Alman temsilcisi Schemmins'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voley'de Beşiktaş saat 19'da Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

kolay bir arada göremeyeceğimiz isimler. Chaka Khan ve Lenny Kravitz bir arada Bring the Party ile Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizi bu kez Ava Max'e devam ediyoruz. Tarzı değiştirme zamanı Radyo Fenemen'de.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Fenomen.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor Tame Impala. İşte bu da onlardan sonuncusu. Loser Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Salı öğle sonrası da çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Tate McRae, Imael Angel, Sevda Liza, Shakira ve daha da fazlası birazdan radyonda. Başlangıcı ise Brian Nescal'la yapacağız.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurdu.

0: seviyorum. Geçmişe döndüğümüz dakikalar bir dönemin gece hayatına damgasını vuran single LMFAO ve Sexy and I Know It Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Kenya Grace, Limitless, Minelli, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcıysa Hadise'yle yapacağız.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıca

0: aciz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Atlas bu.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit News'ı Temper City önderliğinde devam ediyoruz.

0: yıl geçiriyor diyebiliriz Slater için. Kariyerinin 3. albümünü yayınladı bu yıl. Neredeyse albüm hazırlık sürecinde müziği bırakma noktasına gelmişti ama kariyerinin en başarılı albümünü çıkardı. Ve işte başarısında büyük katkısı olan single'ı Dance ve Slater sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Hani yok yok diyebilirim listede. Jason Derulo ve Dido ikilisi, D.A.T.I, Dwayne, Shimza hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Panja BMC klasiğiyle yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ K bile önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

0: sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Clapton'un klasikleşmiş vokalleri Jason Derulo ile bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan When Love Sucks Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Bu kez DATI ile devam ediyoruz. Son dönemde en fazla istek alanlardan Radyo Fenomen.

hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Mike Posner'la geçmişe döndüğümüz dakikalar. Artık Köpilini Pizza sonrasında 15.33'ü gösteriyor saatler. Ve deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Dua Lipa, Benny Blanco ve Selena Gomez ortaklığı, Daria, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı, başlangıcı Alan Walker ve Ava Max'le yapacağız.

bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella, ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadesini kullandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de iki temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Eurocup'ta Tofaş Alman temsilcisi Schemmins'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voley'de Beşiktaş saat 19'da Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir, Getir.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanıyor.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: Danilo Zan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Akdeniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Maximum Hit Müzik'te saatler 17. Tekmilerle, Dati ile Deniz Görkem Kaya mikrofon başında update başlıyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin, ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas bul.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Görkemli Update'te bugünün sorusu. Gelecekteki eşinde olmasını istediğin özellikler demiştim. Her anonsumda 3 tane gelen mesajdan okuyacağım. Güvenilir olması yoksa olmaz demiş. Sadakat diyor. Bu birazcık benzer zaten. Komik olsun bana yeter demiş. Ya diğerleri olmasa oluyor yani.

0: zengin özellikler demiştik. Aile değeri demiş. Ne kadar önemli ya. Ailesiyle böyle arası iyi olan insanlar gerçekten çok kıymetliler. Saygılı olması demiş. Bir tane daha iletişiminin güçlü olması demiş. Ben. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Arabeni ile başlayacağım. Hadise ardındansa J Balvin'in Skrillex in the ghetto radyo fenomeninde olacak. Update devam ediyor.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella, ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadesini kullandı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de iki temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Eurocup'ta Tofaş, Alman temsilcisi Schemmins'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voley'de Beşiktaş saat 19'da Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Milli judocular Kosova'da düzenlenen 23 yaş altı Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de değil.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

istediğin özellikleri konuşuyoruz. Radyo Fenomen'i Instagram'da bekliyorum. Okumaya devam edeceğim. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Dan Slater ardındansa EPA, müziğin fenomenleri ve Maximum Hit Müzik'le devam ediyoruz. Deniz Görkem'le Update'desin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mersel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

dansa müziğin fenomenleriyle devam. Gelecekteki eşinde olmasını istediğin özellikler demiştim. Kıskançlığı olması ama dozunda olması demiş. Ya şimdiye kadar ben bu dozunun ne olduğunu, bu sınırın ne olduğunu anlamadım ya. Kim verecek bu? Birisi bize bir grafik versin ya. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Dracula'yla başlayacağım. Tim Impala, Jenny ardındansa Someone Like You. Adel burada.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Türkiye işinde olmasını istediğin özellikleri konuşuyoruz update'te gelen mesajlardan. Küçük şeylerden mutlu olabilmesi demiş. Özel alanıma saygı duyması demiş. Mesela özel alan ne demek? Bunu bir açar mısınız bana?

Vakıf Bank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıf Bank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Arış, pırlanta. 1906'dan bu yana.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Self-Aware senle birlikte Temper City saatler 19. Deniz Görkem'le update devam ediyor.

Taylor Swift seçtiğinde bir kez daha hatırlatayım. Instagram Radyo Fenomen'de cevapları bekliyorum. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te birazdan New Religion var. Ardından Come On To Me, Major Lazer ve Sean Paul burada olacak. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Radyo Fenomen'desin.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 4 numara.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum Hit Müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz

müziğiyle birlikte Major Lazer Shampoo, ardından ise Dirty Take Me There'le müziğin fenomenleriyle devam. Deniz Görkem'le update'te bugün sorduğum soru, gelecekteki eşinde olmasını istediğin özelliklerdi. Kriz anında sakin kalabilmeyen sevgililer bana mı denk geliyor diye bir şey gelmiş. Bir de resmini atmış, sinirli bir resmini sevgilisinin. Ya bunu sormadan mı attın, sorarak mı attın? Bağırırken insanların resmini niye bana atıyorsun?

0: evin özellikleri soruyorum ben zaten. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var birazdan. The Bounce'da Magnetic Island'dan Dua Lipa, Love Again burada olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında, update devam ediyor.
1: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
8: Güzel bir yatsan.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. İstanbul merkezde 4 ilde düzenlenen hakemler dosyası soruşturması kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslararası Ligi 3. grup maçını yönetecek. Maç bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Euroleague'de 2 temsilcimiz parkeye çıkacak. Anadolu Efes saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise saat 20.45'te Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Euro Cup'ta Tofaş Alman temsilcisi Chemnitz'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Voleybolda Kadınlar Kupa Voleyde Beşiktaş Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geliyor. Maç şu dakikalarda devam ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Araf Bara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye. Reklam.
1: Radyo fenomen. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile systems. If you don't like something...

Mesela.

kudene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.